inanamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtin.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.